0: luna mohamese to bon nono mako usluelo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso te jare da tom radare dekele lakfa we ne ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kade yo radare deke esom na vu gururu sala jo
1: I'm coming back. I'm coming back.